Karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettim kalbimi. Ben seni görmenin, ben seni sevmenin cezasında.

Neler, neler etmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

işte bir tane, bizi yaradan Allah da bir tane.

0: geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

dönüp de bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan. Biten onlar değil, biten onlar değil.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

0: elimi asla tutma.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat

Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Çakmak çakmak

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469

0: Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun. Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: desem sana. Ve sen de gülümsesen, sözünden dönmesen, rüyamı bölmesen, hırsından ölmesen ya ben de kafamı denk.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.

0: gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4-469.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
5: Özen Oto Klima'dan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel göneğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
3: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535-334-9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
6: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
7: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, ilk adım Samsun. Instagram, Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel gönleğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
5: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Ateşlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: geçtiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32. Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: geçtiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasını Ankara'nın 25 ilçesindeki vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini iletti. Erdoğan, yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, amir ve polis memuru rütbesindeki 19.096 personelin yer değiştirme işlemlerinin bugün saat 18 itibarıyla açıklanacağını duyurdu. Jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 159'u tutuklandı. Spor. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6457 lira 21 kuruş, Amerikan doları 42 lira 27 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 62 lira 20 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 98 sent, bir bitcoin 65.521 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.307 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: Damla Damla programı devam ediyor.

Selamlar sevgiler, sevgili dostlar. 15.06 2026 Pazartesi, güzel bir hafta başlangıcı ve ben geldim, yine buralardayım. Saatlerimizde 15.07 yaptık bugün de. Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başladı sevgili dostlar. Özel ve güzel şarkılarla da programın açılışını yaptım. İşte onlardan bir tanesiyle hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Birbirinden özel ve güzel şarkılarla da programımıza an ve an devam ediyoruz değil mi benim güzel dinleyicilerim? Şöyle reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 6484'ten Damla'ya bağlanıyorsunuz. Detaylı bilgi alıyorsunuz. Böyle güzel bir günde şöyle kalplere, yüreklere, gönüllere hitap eden şarkılardan bir tanesi sevgili Tuğba Başaran'dan sırayı almış bulunuyor. Bizleri severek dinleyen her kim neredeyse değil mi? Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin gönlümün yüreğimin ulaştığı tüm dinleyicilerime ama tüm dinleyicilerime armağanım oluyor Tuğba Başaran sizlerle. Senin...

15.13 yaptık Türkiye saatlerimiz değil mi? Şarkılar güzel olunca zamanda su gibi akıp geçiyor. Şöyle sevgili Selçuk ve tüm sevdikleri işinden güzel şarkılar armağanım oluyor. Yoğun bir şekilde programmadan kaldığım yerden devam ediyorum. Gelen mesajlarım var, onları da şöyle bir iki şarkı sonrasında değerlendirmeye alacağım. Güzel bir şarkı sonrasında ufacık bir reklam arası, reklamlardan sonra Damla tekrardan buralarda. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. O halde ne diyoruz? Bir daha diyor, sevmek yok.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı.

0: Altına Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
1: Özel ve güzel şarkılardan bir tanesini daha seçtim. Listelerime sizler için dahil ettim. İşte o güzel şarkı da şimdilik radyomda sırayı almış bulunuyor sevgili dostlar. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerimiz armağanımız oluyor. Her zaman ne diyoruz? Unutulmayan şarkıların tek adresinde, unutulmayan kalplerde, gönüllerde, yüreklerde iz bırakan en özel, en güzel şarkılardan bir tanesi şimdilik sizlerle.

Şöyle Unutulmayan Şarkıların tek adresinde işte şöyle kalplerdeyiz bırakan şarkılardan bir tanesi sevgili Sibel Can'dan sırayı almış bulunuyor. Bu güzel şarkımda Selçuk'tan çok sevdiği eşini armağanım oluyor. İsteklerim bir hayli yoğunlukta, onları da yavaş yavaş değerlendirmeye alacağım. Acele etmiyoruz sevgili dostlar. Yavaş yavaş şarkıları dinliyoruz, mesajları okuyoruz. İşte o güzel şarkılardan bir tanesi şimdilik sizlerle.

0: Bu güzel şarkımdan şöyle tüm sevenlere armağanım olsun değil mi? Gerçekten muhteşem bir şarkıydı. Bunu oralamış ve göndermiş olduk. Hemen şöyle bakalım kimler bizlerle. Onları da söyledikten sonra muhteşem bir şarkıyla ben de yayınıma kaldığım yerden devam ediyor olacağım. Merhabalar demiş, ben Fikri Sarı, oğlum İlker Sarı ve arkadaşları için en güzel şarkılar armağanım olsun denilmiş. Teşekkürler diyorum ve sonrasında sevgili Muharrem abi, annesi, kızı Kardelen, oğlu Buğra ve eşi içinden güzel şarkıları armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ve şöyle artık o şarkıya yavaş yavaş geçelim değil mi? Gerçekten muhteşem bir şarkı. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar sizler her daim Damla'ylasınız. Gerçekten benim de çok sevdiğim bir şarkı. Bana derman olsun değil mi?
1: Damla yayında.

0: 15.36 yaptık Türkiye saatlerimize. Şöyle radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Damla ile olan birlikteliğinizde en tutkulu şekilde devam ediyor. Benim güzel kıymetli dinleyicilerim Selçuk Bal ve sevgili eşine den güzel şarkılar armağanım oluyor. Evet, böyle sizler radyoya bazen ara verince ben adınızı soyadınızı unutabiliyorum. Hatırlatman da iyi oldu. Sen de programa hoş geldin sevgili kardeşim. En güzel şarkılar sana ve eşine de kalpten, yürekten, gönülden armağanım olsun. Muharrem abi annesi, oğlu, kızı ve eşi için de en güzel şarkılarımı armağan ediyorum. Şöyle unutulmayan şarkıların tek adresinde işliyorum. İşte ses huzurlarınızda İbrahim Tatlıses'ten muhteşem bir şarkıyla ben de sizleri hemen baş başa bırakıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Böyle güzel bir günde kesinlikle ama kesinlikle frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini saçmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki her daim damlaylasınız.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu program.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Biz Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
5: Reklamlardan sonra da programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum anılarını, hatıralarını şöyle. Her program kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. Müslüm Gürses'in bu güzel şarkısı sizlerle yemin olsun diyor. Muhteşem bir şarkı şimdilik radyomuzda sizler için de yerini almış bulunuyor.

Vazgeçilmez diyor, tek rüyamsın, koparmayayım senden gülüm. İşte Derviş radyomuzdaydı, bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Saatlerimizde 15.57 yaptık. Damla ile olan birlikteliğiniz en güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin, gönlümün, yüreğimin ulaştı. Beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime de bu özel ve güzel şarkılarım kalpten, yürekten, gönülden her daim armağanım oluyor. Ve iyi ki var.

0: Bitirmeni diliyorum diye mesajını ulaştırmış. Teşekkürlerimi yolluyorum. En güzel şarkılar sana ve tüm yanındaki eşine, dostuna da kalpten, yürekten, gönülden armağanım olsun. Şöyle Serkan Kaya'nın muhteşem bir şarkısıyla ben de sizleri hemen baş başa bırakıyorum. Bu şarkının sonrasında ben tekrardan buralardayım. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.
1: Damla yayında.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
4: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
5: ...16-18 yaptık Türkiye saatlerimize. Şöyle gelen mesajım var, onu da değerlendirmeye alacağım. Diğer mesajlar da bir hayli yoğunlukta, onları da kısa kısa şöyle hemen göndereceğim sevgili dostlar. Öncelikle selam kardeşim Saffet, ben iyi yayınlar, kolay gelsin Cengiz Kurtoğlu'ndan. Sevmek diyor yetmez mi? Gerçi bazılarına o da yetmiyormuş diyor. İki nolu dolmuş attı şoför ve yolcularıma gelsin şimdiden, teşekkürler. Çalışıyorum seni dinliyorum demiş, şöyle ikinci attın tüm kaptan şoförlerine de. En güzel şarkılarım armağanım olsun. Sonrasında sevgili Selçuk Bağlan bir tanecik, eşi içinden güzel şarkıları armağan ediyorum. Ve şöyle şarkımı başa alıyorum. Aldıktan sonra da dördüncü hattan sevgili Sinan ve tüm sevdikleri için de bu güzel şarkılar armağanım oluyor. Son zamanlara damgasını vuran muhteşem bir şarkı sizlerle buluşuyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı Damla'ylasınız.

0: programı devam ediyor.
1: Şöyle özel ve güzel şarkılardan bir tanesine daha hemen sizleri bekletmeden geçişte yapmış bulunuyoruz. Sevgili dostlar, Gülnur Çağal ablacığım, en güzel şarkılar sana da armağanım olsun. Seni çok seviyorum. Her zaman en güzel şarkılarımı kalpten, yürekten, gönülden sana da armağan etmeyi hiçbir zaman ama hiçbir zaman unutmuyorum. Şöyle duygulara hitap eden şarkıları seçiyorum. Yaşayan Efsane'den de muhteşem bir şarkı sevgili Saffet abimiz istemişti. Saffet abimizden şöyle ikinci hattın tüm kaptan şoförlerine, tüm sevdiklerine de bu güzel şarkım armağanım oluyor. O halde sırayı da Yaşayan Efsane almış bulunuyor.

Muhteşem bir şarkıyı daha geride bırakmış bulunuyoruz. Muharrem abi attığın resmi gördüm de afiyet olsun. Vallahi sana diyecek bir şey bulamıyorum abi. Onun için sana şarkı marka bugün hiçbir şey yok. Sen yemeğe devam et diyorum vallahi. Başka da hiçbir şey demiyorum. En güzel şarkılar sana ve ortamındaki tüm herkese armağanım olsun. Bahar ablama da selamlar, sevgiler. Hediye olarak da şarkılar gelsin diyorum. Her zaman neşeniz bol olsun değil mi? Her zaman şöyle mutlu olun. O güzel resimleri görünce bazen ben de inanın çok mutlu olabiliyorum. Benim güzel kıymetli dinleyicilerim, iyi ki varsınız diyorum. Unutulmayan şarkıların tek adresinde duygularımızı kalbimizden, gönlümüzden, yüreğimizden geçen her şeyi bazen bir şarkı anlatabiliyor değil mi? İşte onlardan bir tanesi de radyomuzda yerini almış bulunuyor. Böyle güzel bir günde evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin gönlümü yüreğimle ulaştı, beni severek dinleyen tüm ama tüm herkese armağanım oluyor. Ben de çok seviyorum. Sizden de bana armağan olsun değil mi?

Seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdam. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var. Hem de ömür boyu söz belalım.

0: Çancı reklamları sunar. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel göneğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

16.50 yaptık Türkiye saatlerimizi. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor benim güzel kıymetli dinleyicilerim. Şimdilik sırayı şöyle sevgili Derya Bedavacı'ya bırakıyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor, radyolarınızın sesini açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı Damla'ylasınız.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasına Ankara'nın 25 ilçesindeki vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini iletti. Erdoğan, yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, dün akşam ilan edilen Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varıldığına dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır dedi. Jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 159'u tutuklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran Ertem'in ilk belirlemelere göre evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. İrtem'in dün yeni yaşını kutladığı bilgisi edinildi. Spor. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında dün Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A milli futbol takımının tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Abdülkerim Bardakçı, aslında oyun bizim kontrolümüzün altındaydı ama kontra ataktan bir gol yedik. Buna da çalışmıştık. Çalıştığımız yerden gol yemiş olduk. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Yapacak bir şey yok. Biz çok iyi bir takımız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz dedi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Her zaman saygı duyduk. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi dedi. Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A milli erkek voleybol takımı organizasyondaki 3. maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'nın Ottawa kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlı ekip rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6457 lira 21 kuruş, Amerikan doları 42 lira 27 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 62 lira 20 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 98 sent, bir bitcoin 65.521 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.307 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

7.08 yaptık. Saatlerimize şöyle birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, unutulmayan şarkıların tek adresinde Müslüm Gürses'in de o muhteşem şarkılarından bir tanesi şimdilik radyomuzda sizler için yerini almış bulunuyor. Biliyorsunuz ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar her daim ben buralarda oluyorum. Duygulara hitap eden şarkıları seçiyorum. Sizler için listeme dahil ediyorum. Gülnur ablacı, ben güzel şarkılar sana darmanım olsun diyorum. Güzel bir Müslüm Gürses şarkısıyla ben de sizlere bekletmeden hemen baş başa bırakmak istiyorum. Damla yayında.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekkeköy Samsun.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
5: Gitmek istiyorsan
6: reklamlardan sonra Damla ile olan birlikteliğinizde en güzel şekilde devam ediyor. Sırayı şöyle İbrahim Tatlıses'inde o duygu ve düşünce dolu şarkılarından bir tanesine yavaş yavaş bırakıyorum. Böyle güzel bir günde evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin gönlümün yüreğimin ulaştığı, beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime kalbimden, gönlümden, yüreğimden bu güzel şarkımı da armağan ediyorum.

Güzel bir programla şöyle program başından sonuna kadar beni yalnız bırakmayan o güzel değerli dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Damla ile olan birlikteliğiniz de en güzel şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar ben buralardayım. Duygularımı, düşüncelerimi, kalbimden geçenleri şöyle her zaman sizlerle paylaşıyorum. En özel en güzel şarkılarımı da sizler için seçiyorum. Listeme de dahil ediyorum. Ve beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime de armağan ediyorum. Gülnur ablacığım, en güzel şarkılar sana da armağanım olsun. Şöyle unutulmayan şarkıların tek adresinde sırayı Emrah'a bırakıyoruz. Emrah'ın sonrasında ben tekrardan buralardayım. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
5: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
6: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
7: Neler, neler etmedin sen bana? Artık
6: Damla yayında.
7: Vursam bile beni yerden yere, vursam da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

0: benim de en çok sevdiğim, şöyle beğenerek dinlediğim şarkılardan bir tanesini de veda şarkısı olarak seçtim sevgili dinleyicilerim. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. Duygularımı, düşüncelerimi, o güzel şarkılarımı sizlerle paylaşacağım. Güzel bir yolculuğa çıkacağız. Bu saatlerde de yolculuğumuzu son bulduracağız, değil mi? Bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Kalpten Kalbe programıyla sevgili Taner sizlerle aynı özelliği, aynı güzelliği sevgili Taner'le de yaşamanızı, yaşatmanız dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Yarın 15'te buluşmak, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Damla Damla programı

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

yıllara bir güne nasıl sığdırdı? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yatırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Sıcacık çıtır çıtır pideler, odun ateşinin

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kimle

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

15 Haziran Pazartesi akşamında Kalpten Kalbe programında beraberiz. 20.07 saatlerimiz Astorova Spor Salonu sponsorluğunda. Bir gün aradan sonra yeniden sizlerle beraber olmak çok güzel. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. 20.15 itibariyle mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden değerli dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek.

0: Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz değerli dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz WhatsApp üzerinden.
1: Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım, umudu boşluklara sap.

mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Başlıyoruz daha doğrusu. İyi yayınlar. Samsun Kapalı yatmakta olan Akenti Maraz Ali'ye selam olsun. İyi yayınlar diliyorum. Gaziantep'ten Mehmet Gül'den, Akenti'den Maraz Ali'ye selamlar olsun. Ve tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Astronova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Atakum'da hizmetinizde Astronova Spor Salonu. Selamünaleyküm, ben Samsun TTP C22 koğuşuna yatmakta olan Erdal Can Büyükdağ, öncelikle babam Recep Büyükdağ ve Can Parelerim, Aysun Beyda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Elif Kaya, Ümit Can, Ay ve Seyfullah Başkurt'a Tükendi Dost Sohbetleri şarkısını rica ediyorum diyor. Erdal Can Büyükdağ için giriyor.

Dönüp de bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan.

İyi geceler, ben A20 Koşnan, Emirhan Şahan, Ayvas. Aynı çatı altında kader birliği yaptım. Kaderi paylaşan babam Hakan, Ayvaz'a ağabeyim ve kardeşlerim Metin, Yıldız, Gürür, Emre Yanaş, Caner Balıtlı, Faruk Çelik, Mertcan, İlhan, Yavuz Sanbilek, Yasef Tursun, Belirhan Yılmaz'a, Ulahan Topal, Umut Topal, Baran Özkan, Özgür Kazancı, Berkay Bahar, Mete Tübekçi, Hasan Tübekçi, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Mert Eren Torun, Mert Seçkin, Gürkan Safa, Uğurcan Şanlı, Emre Ali Boler, Salih Mert Keskinsoy, Batuhan Saya, Batuhan Sekmen'e, Emrullah İnci, Caner Can, Hakan, Beytullah Alkan, Gökhan Keskin, Emre Taşın, Fatih Bilgin, Yılmaz Ustakil ve Arif Aslan'a selamlarımı gönderiyorum. Bezirköprü'de yatan Mustafa Avinci'ye ve Kavak'ta bulan Denizcan Korkmaz'a da ayrıca selam olsun. Yol karardığında elveda diyen haindir, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Samsun'a selamlar. Etkinden armağan olsun bu parça, tüm dostlara gelsin diyerek mesajını sonlandırıyor. Emir Şahan Ayvaz için giriyor.

Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555. İlerleyen saatlerde yoğunluk oluştuğu için saat 20.00 itibariyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şarkı isteklerinizi de yayın akışımıza, formatımıza uygun olarak Halim Eski ve Özgün Müzik Halk Müziği'ne de yer veriyoruz. Mesajlarınızın en sonuna şarkı isteklerinizi de yazın lütfen sevgili dinleyiciler. Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Gönlümden kalbime ateş ediyor parçası, sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum seni. İyi ki sevmişim, az sabır kavuşacağız Allah'ın izniyle, seni çok seviyorum. Rüyanda beni gör, seni kocaman öpüyorum, Allah'ıma emanet ediyorum. Kendine iyi bak diyerek mesajını sonlandırıyor ve gönlümden kalbime gelsin diyor.

Yeni Samsun T-Tipi C22 koğuşunda yatmakta olan Sevgilah Başkurt, aynı koğuşta yatan dostların başta reis Recep Büyükdağ, Tunahan Çakır, Erdal Can Büyükdağ, Tunahan Sezer, Berkay Ak, Serkan Koloğlu'na ve diğer koğuşlarda yatan ablalarım Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ olmak üzere benim yaşım yok adlı parçaya armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajını sonlandırıyor. Seyfullah Başkurt için gidiyor.

Kutku FM 105.0 Samsun T-Tipi Kapalıcı 22 Koşuna Yatan Canberk Çatı'ya eşinden bugün birlikte çıktığımız yolun 4. yılı. İyi ki hayatıma girdin, İyi ki eşim oldun, her geçen gün seni daha çok seviyorum, nice güzel yıllarımız olsun canım, seni çok seviyorum notu ile Ceylan'dan Sonsuz Aşkım şarkısını Canberk Çatı'ya eşinden armağan olsun diyor.

Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A15 Koğuşu'ndan Uğur Akın, Kader Bili Yaptığım Can Dostum, Yunus Emre Koz, Faruk İnce, Erhan Çakır'a, Sefa Ahmet Selçuk ve Can kardeşlerim Onur Güven ve başka koğuşlarda yatan Can Parçam Dostum Enes Kayıoğlu'na, Temel Canak, Hamdi Samet Mutlu, İbrahim Can Demirci, Necmi Akkuş'a, Köksal Köseoğlu ve ortamlarına ayrı ayrı selam olsun. Kader Torbası şarkısını armağan ediyorum. Can Dostum Enes Kayıoğlu'na gelsin. Özellikle Necmi Akkuş'un da doğum gününü kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış Uğur Akın'dan ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan ediyoruz. İyi yayınlar, ben A14 Koğuşu'ndan Alper Ustabaş, kaderleri yaptığım abilerim Enes Yoruklu, Caner Balutlu, Hasan Emici, Selim Güvene, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınca, kardeşlerim Buğra Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emin Hankara, Emin Aktuman'a, Reisler de Sever parçası armağan olsun Alper Ustabaş'tan diyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye. Merhabalar ki boşum, nasılsın, kurban olduğum, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Evdeyiz, senin radyo başındayım. Her zaman olduğu gibi seni yalnız bırakmayacağım. Sen kafana bir şey takma, kurban oldum. İmrah Yalçın'dan Kübra Taş'a bizim hikayemiz parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İmrah Yalçın'dan armağan oluyor. Tekrar hatırlatalım. Şarkı isteklerinizi mesajınızın en sona yazın. Yayın akışımıza ve formatımıza uygun olarak sevgili dinleyiciler, arabesk ve özgün halk müziğine de yer veriyoruz. Ve bir hatırlatmamızla ben okunduktan sonra, mesajlarınız yayınlandıktan sonra mikrofon sembolü gönderiyorum. Bu şekilde mesajınızın yayınlandığını anlayabilirsiniz.
1: Tutku FM.

Sanoma Spor Salonu spor salonunda ilk saatimizde son bölümdeyiz ve devam ediyor beraberliğimiz. İyiyinler Beyza Nur, Yavuz Er. Çarşamba kadın kapalı. Altı koğuşundan yatmakta bulunan Beyza Nur Yüksel'le birlikte Samsun Tehtipi kapalılık koğuşu. Arkadaşlara selam anneciğim, seni çok seviyorum, sakın üzülme. Annem parçası armağan olsun diyor. Kibariye yorumu sevenleriyle buluşuyor. Beyza Nur Yavuz Er için giriyor.

Seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. İkinci saatimizdeyiz. Kalpten Kalbe programında iyi yayınlar. Ben Ayrı Koşun'dan tahliye olan Alihan Coşkun. Hürmet Deriki Erzurum Oltu TTP kapalıda bulunan saygıdeğer abim Kemal Sarıkırsa Reis Ahmet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk Mükeda'yı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalın'a, Kadir Eres Kağan, Duru Kağan, Tamer Karahsan, Ömer Faruk Şerik, Yaşar Can Kaplan, Doğukan, Altuman'a Volkan Demirci, Hırfal Ali, Cemal Çatıbay'a, Digir Ali, Oğuzhan Kurtan, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akyüz, Enis Güleroğlu, Recep Canasa, Umurcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Alta, Arif Soydaş'a, Muhammed Edizi, Beypaşa parçasını tüm ayrı koşuna armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Ayça her yerde. Alihan Coşkun için geliyor.

Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP kapalı A7 koğuşuna yatmakta olan gönlümün sızısı. Tamer Karahaslan'a gelsin, beni duyduğunu bilmek güzel. Mektubun geldi, ben de seni okuyorum. Her şey düzelecek, mert yürekli adam, yeter ki sen güçlü kal. Sibel'inden Armağan Olsun, bu şehre sığamadım şarkısı. Tamer Karahaslan'a armağan olsun diyor.

0: İyi günler, ben Samsun'dan Çeçen Merve. Benim tatlı mı tatlı, yakışıklı mı yakışıklı bir tanecik ruh eşim Çeçe Kazım'a yeminim var parçasını. Kazım canıma armağan ediyorum, tüm Samsun duysun. Sana çok aşığım Dilara'm, sabret çok az kaldı, geliyorsun diyerek mesajını sonlandırmış ve Merve için gidiyor.
1: Tutku FM.

0: yayına canımın canı Merve Engin gülüşünde sağlıklı benim bütün umutlarım. Şu hayatta senden başka yoldaş istemem. Sen benim gönlümün rızkısın. Rabbim seni kalbimden hiç eksik etmesin. Kalbimi gülümseten ailem. Şu 3 günlük dünyada 40 yıl beklediğimsin. Yükün kurban olsun sana, sen kalbimin kıblesine düşen en güzel duamsın. Seni çok seviyorum, inan çok az kaldı. Bitecek bu asil, sana söz veriyorum. Her şey eskisinden daha güzel olacak. Uzaktayız, ayrıyız diye kendini yalnız hissetme. Yükün senini, duam senini, kalbim senini. Yerin sonsuza dek yükünün yanı. İyi ki her daim sol köşemdesin. Seni bugün de yarın da ömrümün sonuna kadar seveceğim diyerek mesajını sonlandırıyor. Merve Engin'e armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

Astırma Spor Salonu Atakum'da Ömür Evlerinde hizmetinizde Tutku FM bünyesinde. Spor severleri duyurulur ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ebru Gündeş'ten Beyaz Şarkısı'nın C27 koğuşundaki Serdar Doğan Yılmaz'a gelsin. Bazı insanlar barda ne kadar zaman geçerse geçsin kalpteki yeri değişmez. Sen de benim için öylesin Beyaz, her çaldığında yüzümde istemsiz bir tebessüm bırakıyor. Belki sana da bizi hatırlatır ve yüzünde küçük bir gülümsemeye sebep olur. Gönül eşim, yüzünde küçük bir gülümsemeye sebep olur. Bu şarkı Serdar Doğan Yılmaz'a armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A12'de yatmakta olan İbrahim Efe Özkan, Texas, burada can bildiğim abim. 15'te yatmakta olan Uğur Akın'a selam olsun, varlığın daim olsun abi. Efe Özkan, Texas'tan armağan olsun diyor.

Yayınlar İstanbul'dan Feray Samsun Kapalı'da A18 koğuşunda yatan eşi Mahmet için, Buket'ten sevgilisi Mustafa'ya, tüm koğuş arkadaşlarına Bırak şarkısını yayınlar, sana sevinirim, her şeyim seni çok seviyorum, her zaman yanındayım Ahmet'im, İyi yayınlar diliyorum diyor. İstanbul'dan Feray Bey sevdikleri için geliyor.

duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular.

0: suçlu kim? Bulamadım. Suçlu kim? Suçluyu bulamadım.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajınıza yer vermeye. Seri bir şekilde sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Ağabeyim 8 Koğuşu'ndan. Mustafa Angay, aleykümselam Bahra TTP, Kapalı Yatan Can Parçam, İbrahim Demirci, Temel Can Ak, Semih Pişik, Antal İsmail, Samsun Kapalı'da farklı koğuşlarda bulunan başta abim Samet Yıldırım ve Can'dan öte kardeşlerim Umut Akın, Yasin Sarı, Sercan Karademir, Recmi Akkoş, Enes Kayaoğlu, Enes Emre Selçuk, Erkan Şanlı, Uğurcan Şanlı, Emre İlibüler, Altan Görücü, İmdat Kayaoğlu, Yücel Taneci, Yağız Özbal, Emir Akıman, Eren Çiviçe, Emin, Şener, Arif Saydaş'a, Barış Akpınar ve Çarşamba Kapalı Yatan kardeşlerim Batuhan, Pehlivan Aynı Çatı Altına Kadar Bile Yaptığım kardeşlerim Can Altuntaş, Baran Özkan, Berkay Bahar, Ercan Kereşe, Efe Gülen'e, Murat Bektaş, Vahit Çavdar, Çeyçey, Arslan, Kaan, Kocaoğlu, Yılmaz, Mükkemerent, Yıldırım, Alihan Çakırcı, Ahmet Sayar ve tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Üzülmem şarkısı armağan olsun, Can Parçam, Uğur Akın'a da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor Mustafa Angay.

Diğer bir mesajımız, bu keçi aşama S-tipi kapalı dağ 3 koğuşuna yatan kardeşim Batuhan Pehlivan'a selamlarımı gönderiyorum oğlum, seni çok özledim. Umarım iyisindir, bizler çok şükür iyiyiz. Ayrıca Samsun Açık'ta bulunan Kemalcan Yıldırım inşallah bugünlerde geçecek. Elbet çıkacaksınız ve yeniden yanımızda olacaksınız. Sizi çok seviyorum. Halif Enetan kardeşim şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Buket için de geliyor.

sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Hemen sevgili dinleyiciler, gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. İyi yayınlar A15 Koğuşu'ndan. Ben Uğur Akın, Kader Birliği yaptığım cam parçam Yunus Emre, Göz Faruk İnce, Erhan Çakır'a, Sefa Mesajcı, Can Dostum, Enes Kayaoğlu'na ve başka koğuşlarda yatmakta olan Temel Canak, İbrahim Can Demirci, Hamdi Samet Mutlu, Necmi Akoş, Göksel Köseoğlu, yine Kader Birliği yaptığım Onur, Can Güven'e, Can Yeğenim, Yaman Gümüş'e ve ortamlarına selam olsun istek şarkım. Kalbimde Senin Adın Var şarkısı özellikle Can Dostum Enes Kayaoğlu'na da gelsin. İyi günler diyerek mesajını sonlandırıyor. Uğur Akın'dan armağan oluyor. WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar, ben Hayrullah. Akbaş doğum günün kutlu olsun güzel kardeşim. Sağlık, huzur içinde Necmi Akkuş diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız, ben Fatih Kocaman. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Necmi Akkuş için armağan olsun. Fatih Kocaman'dan diyor dinleyicimiz. Peki. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Metin Olgaç Almanya'dan selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Almanya'da selamlar gönderiyoruz. Metin Olgaç ve sevdikleri içinde gelsin tüm güzel şarkılarımız. İyi yayınlar, ben Bilge Olgun. A1 koğuşunda yatmakta olan Alena Olgun. Bugün için özür dilerim, kısım haftaya telafi edeceğim. Seni çok seviyorum. A6 koğuşundan Hilal Albayrak sesleniyorum. Ablam yarın sana özgürlüğünü getirsin inşallah. Ben seni hiç unutmadım. Moladaki günlerimizi unutamıyorum. İnan ki özgür günlerde görüşürüz. Seni seviyorum. Elbim Adolf'u benden sizlere armağan olsun diyor Bilge Olgun'dan.

günler A28'den Ahmet Muhammed Kıya Kader Birliği yaptığım Adnan Ekinci için özgür günlerde görüşmek dileğiyle Bir Daha Sevmek Yok şarkısı armağan olsun diyor. Ahmet Muhammed Kıyak için de gidiyor.

Beni yayınlar, aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep senin yanında, seni her gün özlüyor, düşünüyor ve kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Bugünler geçecek, sen güçlü ol. Umudunu kaybetme, seni ilk günkü gibi seviyorum ve her zaman yanında olduğumu bilmeni istiyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a ilk göz ağrım parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajınıza yer vermeye. Selamünaleyküm Ay22 koğuşundan Serkan Deri. Aleykümselam Kader Bile yaptım. Abi ve kardeşlerim Fahrican Peközer, Harun Mutlu, Dinçay Çarıkçı, Hasan Kıran'a, Adem Çal'a, Maral'ım şarkısını armağan ediyorum diyor. Serkan Deri'den armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Nurettin Özekmekçi. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Necmi Akkuş'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış Nurettin Özekmekçi. Diğer bir mesajımız, ben Emrullah Koska, abim Necmi Akkuş doğum günün kutlu olsun diyor. Emrullah Koska ve sevdikleri içinde giriyor.

Evet, bu şarkıya bir mesajımız daha varmış. Atlamışız sevgili dinleyiciler. Hemen yer verelim. A14 koğuşundan tahliye olan Celal Saka, Canım Kanım Abim Emre Temiz, Selim Güven, Enes Yoruklu, Caner Balotu, Buğra Yılmaz, Mehmet Emin Akduman, Osman Baykara. Selam edelim Özgürlük Özgürlük servetiniz olsun. Bu kardeşiniz sizi hiç unutmadı, unutmayacak diyerek mesajını sonlandırmış.

0: İyi yayınlar bu geceki tüm şarkılar yüreğimin en güzel yerinde duran Resul Dal Bey'e gelsin. Aklımda, dualarımda hep sende. Seni yeniden özgürce gülerken görmek, seni oradan alıp yanımda hissetmek en büyük dileğim. Bu şarkı aradaki tüm mesafelere rağmen sevgisi eksilmeyen kara kızdan her şeyim Resul'e gelsin. Allah bizi kavuşacağımız günlere ulaştırsın. O sevgi sensin şarkısı armağan olsun diyor kara kızdan.
1: Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Tam Ev.
1: Yeni saatimiz 22.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni Atan Arap Tokat Erbağ'dan Şafak Temiz. Teşekkür ederim Şafak. A20 koğuşunda yatmakta olan Aslan kardeşim Batuhan Say'a selam ve sevgilerimi yolluyorum Aslan kardeşim Batuhan'ım. Haziranda geldik alamadık. Tan Eylül'de seni orada bırakmayacağız. İnşallah gönlüne ferah tut kardeşim. İnşallah Eylül'de beraberiz özgürlük. Stresi atacağız. Seni seviyorum güzel yürekli kardeşim. Allah'a emanet ol bu güzel parça Aslan kardeşim Batuhan Say'a ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun diyor Şafak Temiz'den.

Diğer bir mesajınıza geçiyoruz hemen. İyi günler Oğuz Zoroğlu kardeşim benim. Seni seviyorum, doğum gününü kutluyorum. Necmi Akkuş diyor. Oğuz Zoroğlu'ndan armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız. Ben Ercan Sarsılmaz, güzel yürekli abim. Nece mutlu senelerin olsun. İnşallah Necmi Akkuş diyor. Ercan Sarsılmaz'dan armağan oluyor.

İyi yayınlar diliyorum. Miraç Çoruh, A7 Koğuşu'ndan Arif'im, Can kardeşim az kaldı, dayan son bir ayımız, Ahmet abim ve Yaşar Can kardeşime çok selam olsun. İlk önce Allah'a emanet, sonra birbirinize emanetsiniz diyor Miraç Çoruh'tan. Diğer bir mesajımız, A24 Koğuşu'nda yatmakta olan abim Abdullah. Emir Ocak, seni çok seviyoruz, özlem sanıdır, yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Abdullah, Samet Aydın ve Ali Yavuz oğullarından Armağan Olsun Karar Vermek Zor şarkısı diyor. İyi yayınlar Fırat Koçbay, Necmi Akkoç kardeşim, nice sağlıklı huzurlu yılların olsun diyor Fırat Koçbay. Diğer bir mesajımız, ben Ahmet Okutan, değerli güzel yürekli kardeşim, nice senelere inşallah Necmi Akkoç için armağan olsun diyor Ahmet Okutan'dan.

günler A26'da yatan eşim Taner Şahin'e en güzel sabrımsın, umutla beklediğim yarınlarımsın, seni seviyorum, kendine iyi bak, oralarda o güzel canını hiçbir şey için sıkma, Allah büyüktür, evdeyim ben, annem geldi, merak etme, sabah konuşuruz, bekliyorum aramanı diyerek mesajını sonlandırmış ve eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar A18 koğuşunda yatan sevgili Mustafa Angay. Sensiz geçen her gün içimde büyüyen bir özlenme dönüşüyor. Gözlerini, sesini, gülüşünü o kadar çok özledim ki aramızdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbim hep senin yanında atıyor. Bu hasretin artık son bulmasını sana sımsıkı sarılacağım. Günü sabırsızlıkla bekliyorum, seni çok seviyorum. Mustafa Angay'a armağan olsun, ihtiyacı var şarkısı diyor. Sırayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. Tokat Erbağ'dan Yiğit Han ve Efe Kansay. A20 koğuşunda yatan canımız, can üzümüz, can parçamız Vatan Say'a selam olsun. Seni çok seviyoruz. Dik dur kardeşim. Dünyadaki cennetin adıdır. Kavuşmak en kısa zamana, kavuşmak cenneti yaşamak dileğiyle. Sabır kardeşim, iyi bak kendine. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyoruz. Bu parça kardeşim Vatan Say ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Efe Kansay ve Yiğit Han diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, 22.15 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz ve A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım, zamanımız var. Zor günlerimde aklıma gelen ilk isim, dualarımda geçen ilk kişi oldun. Bazen bir insanın varlığını yanında olmadan da hissedersin ya, işte sen benim için öylesin. Kara Kız'dan Nefisim Resul Dalbey için iyi ki varsın. Bu şarkı özlemle, sevgiyle ve hasretle sana gelsin diyor.

Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Ben Samsun'dan Çeçen Merve. Benim tatlı mı tatlı, yakışıklı mı yakışıklı bir tanecik ruh eşim Çeçe Kazım'a armağan ediyorum diyor. Bu mesajı okumuştuk. Samsun'dan Çeçe Merve, Bafra cezaevinde olan biricik hocam, canım, sevgilim ve isim Çeçe Kazım'a armağan ediyorum. Zaman geçiyor, ömür akıyor ama sana olan aşkım hiç eksilmiyor Çeçem ve isim diyerek mesajını sonlandırıyor. Merve içinde giriyor.

Selamünaleyküm, ben Taner Çırak. Kavakçı cezaevinde yatmakta olan abim Caner Çırak, seni çok özledim reisim. Yakında yanımızdasın inşallah Samsun Kapalı'da. A10'da yatmakta olan abim Abdülkerim, küçük abim, her daim yanındayım abim. Sıkma o güzel canını, seviyorum seni. Bir de C22'de, A20'de, 24'te, C24'te yatmakta olan abilerim, kardeşlerime çok selam olsun diyor. Taner Çırak'tan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız İlker Park. Samsun Kapalı ve Açık cezaevinde yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, başta abim Salih Örnekcan, yoldaşım Gökhan Mert, Enes Yoruldu, Serdar Keleşi, Çetin Kalaycı, Recep Gül, Barto Yücel, Emin Can, Ayna, Caner Barutlu, Emre Temize, Selim Güven, Serkan Koloğlu, Anıl Kılıcı, Azizyan Hünerli, Burak Yılmaz, İlyas Can, Kahraman Cevdet, Güllü Kaya, Hasan Emüce, Sezgin Pala, Cihan Çam, elbet bir gün özgür günlerde kavuşacağız diyerek mesajını sonlandırmış İlker Park.

İyi yayınlar mı Sababacı, Samsun Kapalı'da yatağın. Bengüs'ü sevim, seni çok özledik, inşallah bugünlerde geçecek. Vurgunum şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet ol, iyi geceler diyerek mesajını sonlandırıyor Mustafa Balcı. Diğer bir mesajınız Bahra'dan. Eser ben, sıradaki parça Bahra'daki tüm şahinlere armağan olsun. Cezaevinde yatan Bahra, cezaevinde yatan tüm şahinlere gelsin diyor. Bahra'dan Eser ve Sevdikler işine gidiyor.

Sen ve Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Tutku FM'de Kalpten Kalbe programında iyi yayınlar. Ben Poyraz Ali Çavuş. Kardeşlerim Kamil Keskin, Serkan Kör, abim Hüseyin Polat'a selam olsun her zaman. Kalplerdesiniz. Elbet bir gün yıkılma şarkısı benden sizlere armağan olsun. Poyraz Ali Çavuş'tan diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar, ben Ufuk Kahraman. Doğum günün kutlu olsun kardeşim benim, seni seviyoruz Necmi, Akkuş'a armağan olsun diyor Ufuk Kahraman'dan. Bir başka mesajımız, ben Aziz Yıldırım, doğum günün kutlu olsun kardeşim Necmi, Akkuş için armağan olsun Aziz Yıldırım'dan, tüm güzel şarkılar diyor.

İyi yayınlar A14 Koğuşu'ndan. Alper Ustabaş, abilerim Enes Yoruklu, Caner Balut, Aslan Emice, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kınıç, kardeşlerim Burak Yılmaz, Alperen Gündoğan'a, Emirhan Karaya, Emin Aktuman'a armağan olsun diyor. Alper Ustabaş için de geliyor.

0: İyi günler, Samsun kapalı daha 20 kuruşundan Batuhan Say'a bir tanem not arar mısın? Batuhan Say'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor dinicimiz.
1: Tutku FM.

Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. C8 koğuşunda yatmakta olan Abdullah Enver Mutlu, birlikte kader bile yaptım arkadaşlarıma özgür günlerde buluşmak dileğiyle sevdiklerimize özlemle Abdullah Enver Mutlu'dan armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız Serdar Akbulut. Kardeşim benim nice mutlu yıllara Necmi Akkuş'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar Serdar Akbulut'tan diyor. Bir başka mesajımız Burak Küçükkaya. Doğum günün kutlu olsun kardeşim Necmi Akkuş için gelsin. Burak Küçükkaya'dan diyor.

ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

İyi yayınlar, ben Samsun İlk Adım'dan Akrep Kral Samsun Kapalı TTP A1 koğuşunda yatmakta olan eşim Yasemin Bala, gönül bahçemdeki gülleri kuruttum. Mutlulukta neymiş, ben onu çoktan unuttum. Bugün diye kalbimi bak sensiz uyuttum. Baktığımda gökyüzündeki en beyaz buluttun. Verdiğin sözlerini çabuk unuttun. Boyuna posuna kurbanım deyip dururdun. Ne oldu da şimdi birini mi buldun? Aklında bulunsun, sen de sıradan bir kulsun. Kapansın gözlerim, açılmasın yeter. Her yanım darmadağın, perişanım ve beter. Dokunmayın bana, içimde keder. İçimdeki düşünceler eder beni, eder. Hani dönecektin şarkısını, her gecenin bir sabahı, her sabahın bir akşamı. Beklediği gibi bekliyorum seni sevgim, bir parça azalmadı, aksine gün geçtikçe daha da çoğalıyor sevgim ve özlemim. Seni çok ama çok seviyorum sevgilim, iyi yayınlar diliyorum sizlere diyor, teşekkür ediyoruz. Akrep Kral'dan Armağan oluyor.

İyi yayınlar, ben Mehmet Aker. Yeğenim Erdeniz Baştaş ile birlikte abi ve kardeşlerimize seslenmek istiyoruz. Enes'te Samet Polat, Hilmi Can Aslan, Ömer Azim, Soner Özden, Doğan Kaya, Osman Köseoğlu, Ferdi Delil, Oğuzhan Baska, Fatih Sancak, Kadir Demiral, Oğuzhan Bul, Fatih Akalmaz, Kerem Germi, Barış Semizli, Sait Baboğlu, Emre Kadir Selip, Ahmet Bektaş, Şeref Duran'a, Berkay Bahar'a, Erdinç Güney'e, Onur İhtiyaroğlu, Murat Aydın, Mustafa Kur, Sait Bey, Barış başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bu abini sizleri seviyor. Barış Semizli, Selda'ı, Armağan'a ve tüm abi kardeşlerime benden selam olsun. Gürkan Şenoğlu ve Berkay Can, Güneş Can kardeşlerim, Mehmet Aker sizleri seviyor. Tüm dostlara sevgi ve selamlarla diyor. Mehmet Aker'den armağan oluyor. Sanayi Gayrimenkul sponsorluğunda yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz varsa mesajlarının sonuna sıradaki şarkı yazsın lütfen sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Necmi Akkoç kardeşim, benim canım, doğum günüm kutlu olsun. Gözlerinden öperim, nice sağlık, huzur, içinde özgürlük çatısı altında yaşamak dileğiyle seni seven abin İsmail Akkoç diyerek mesajını sonlandırmış. İsmail Akkoç'tan da armağan oluyor.

Sami İbrahim Eko sponsorunda geceye devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Gülüşü güzelim, ailem sen benim en güzel yıllarım. Sen üzüntüm, sen neşem, sen gülmem için en güzel sebebimsin. Hayatımı gülüşüyle cennete çeviren Yuko'nun mucizesi. Sen benim hem duam hem ömrüme nasip olan en güzel şükrümsün. Yarın Yuko'nun sana çok güzel haberleri var, için rahat olsun, çok az kaldı. İçim kıpır kıpır, çok mutluyum, seni çok seviyorum. Demir kapılar sadece mesafeyi artırır ama gönülden gönüle giden yolu asla kapatamaz. Yuko'sunun kıymetlisi. Tüm güzel şarkılar bize gelsin, kurban oldum. Arkadaşların Ayşe Tuğçe, Bacılar Betül, Gönül Kübra, Nilay Sibel, Ebru Funda, selam olsun. İçiniz rahat olsun, çok az kaldı. Mervem, Yukon seni çok seviyor, güzel günler yakın diyerek mesajını sonlandırmış.

0: Tam Ev'le geleceğe güvenli adımlar.
1: Herkesin bir beklediği vardır hayatta. Benim beklediğim sensin. Günler geçiyor, mevsimler değişiyor ama sana olan sevgim hiç değişmiyor. Bazen sadece adını düşünmek bile yüzümde bir gülümseme bırakıyor. Bilmeni isterim ki sen benim için sıradan biri değilsin. Yokluğunda bile kalbimde en güzel yeri koruyorsun. Ne yaşanırsa yaşasın, seni sevmenin ve seni düşünmenin bana verdiği hissi hiçbir şeyi değiştiremez. Bir gün yeniden gözlerine bakacağım. Ana kadar seni özlemeye, sevmeye ve beklemeye devam edeceğim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a "Armağan Olsun" bu parça diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

Selamünaleyküm, ben Miraç Gülün. Aleykümselam. Bu parça benden A30 koğuşunda yatmakta olan öz kardeşim İsmail Korat'a ve tüm A30 koğuşuna armağan olsun. İsmail'im aklımızdasın, seni çok özledik. Deliğin, Selon'un, Bamiş'in, Burhan'ın çok selamı var. Öpüyoruz gözlerinden. Zindan, soğuk, zincir, yaş. Belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Sen canını sıkma. Çıkacağız diyerek mesajını sonlandırmış. Miraç Ünlü'den armağan olsun diyerek mesajına son vermiş dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Kemal. Bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Peki Kemal Bey, sevdikleri için de gelsin bu güzel yorum.

Biraz hız verelim. 20.01 saatlerimiz, son bir saatimiz Kalpten Kalbe programında. Ben Serhat Özel, Samsun Açık'ta yatmakta olan Ahmet Arakan, Mehmet Usta abilerin bir kader mahkumlarına Can Yoldaşım şarkısını armağan ediyorum. İçinizi karartmayın. Aklınıza kuyudaki Hazreti Yusuf gelsin diyerek mesajını sonlandırmış Serhat Özel.

mesajımız daha var sevgili dinleyiciler. Hemen ekliyoruz. Açıkta yatan kardeşim Miraç Recep Kancı'ya ve arkadaşlarına çok selam olsun. Sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun Miraç Recep Kancı'ya diyor.

0: yayınlar Umut Demir A20 koğuşunda bulunan Aslan kardeşim Emre Elibolar abin her zaman yanında, seni alacağım oradan merak etme adam. Ve A19 koğuşunda bulunan Erdinç Güney abim, unutulmadan sizi seviyorum, Rabbime emanet olun. Bu şarkı benden sizlere armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Umut Demir'den armağan olur.
1: Sanma bir gün

0: Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A22 koğuşunda yatan can eşim Serkan Dere'yi, eşinden seni çok seviyorum hayatım, çok özledim, elbet bir gün kavuşacağız, iki gözümün çiçeği, senden vazgeçmem şarkısı Serkan Dere'ye armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı, bir kez daha hatırlatmış olalım. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Ferhat aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor diğer bir mesajımız. Gün içinde ne yaparsam yapayım, aklımın bir köşesinde hep sen varsın, bazen bir şarkıda bazen bir anıda seni düşünüyorum, kalbimde bıraktığın yer çok farklı, bu yüzden seni beklemek bana zor değil, aksine değerli geliyor, çünkü sen benim için sıradan biri değil, en kıymetlimsin, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yalçın içinde geliyor.
1: Geçerim senden vazgeçme, olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

İyi yayınlar A2 koğuşundan Tansu Kaplan ben, farklı koğuşlarda bulunan Can Bağım, Eda Büyükdağ dostlarım, Nusen Açalık, Aleyna Olgun, Kader Birliği yaptığım kardeşlerim, Edem Özsali, Hazret Karaköz, Sober Delik Kaya, Zeynep Olgun, Gökçe Erdoğan, Seda İkinci, ablalarım Aysun Büyüktay, Dağ Güney, Deniz Yalı, Çarşamba'ya sevk eden ablam Ayşegül Oluş, Can Parçalarım, Ebru Koz, Büşra Çaycı, ayrıca abi ve kardeşlerim Recep Büyüktay, Erdinç Güney, Erdal Can Büyüktay, Nevzat Başkurt, Oğuzhan Kurta, Abdullah Enver Mutlu, Umurcan Ay, Can Yoldaşım, Dinçay Çarıkçı'ya selamın bakidir. İstek parçam Dinçay Çarıkçı'ya armağan olsun, gözlerimden gözlerine diyerek mesajını sonlandırmış Tansu Kaplan. Mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. C7 koşunda olan Yusuf Han Yamanoğlu'na sevgilim seni çok özledim, bu özlem her saniye daha çok artıyor. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Bu zorluklara değecek bekleyişimiz biliyorum. Ne kadar zaman ilerlerse de ben olduğum yerde kaldım. Yusuf'um seni çok seviyorum. Dönersen ıslık şarkısı armağan olsun Yusuf Han Yamanoğlu'na diyor.

yayınlar A1 koğuşunda olan Münevver Temiz'e ve C8 koğuşunda olan Tuncay Temiz'e Yasemin Temiz'den kader sizi oradayken bile ayrı düşürmedi. Uzaklık sadece yan yana olmayı engeller, kalpteki yerini asla değiştiremez. Gün gelir o hasret biter, kavuşmanın güzelliği bütün bekleyişlere değer. Çiğdem Çiçek şarkısı armağan olsun Münevver Temiz'e diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Evet, bir doğum günü şarkımız var sırada. Bu vesileyle Ahmet Kaya kotamız da bu gece doldu açtı bile sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Ufuk Güldaş. 12'de yatmakta olan Necmi Akkuş abi, hayatı gelecek kadar güçlü, hayattan beklentileri alacak kadar umutlu, umudunu yitirmeyecek kadar inançlı, mutlu ve sevgi dolu günler senin olsun. Nice senelere canım abim Necmi Akkuş, doğum günün kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Ufuk Güldaş'tan armağan oluyor.

Pazartesi gecesini beraberiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. A12 Koğuşu'ndan Oğuzhan Çulha abim Necmi Akkuş. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu seneler dilerim. Şerif Kayran. Adım sana her davada şarkısı abim Necmi Akkuş'a armağan olsun diyor Oğuzhan Çulha'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bu gece deli gömleği aklıma alan artık mantıklı düşünemediğim C28'de Resul Dalbey için gelsin beni düşün olur mu? Sesini duymadığım gün eksik kalıyorum özlemini sorma yokluğun ağır geliyor sesini duymazsam her şey yarım. Bu şarkı sana seni özleyen kara kızdan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Polat Paçak Kader Bile Yaptım Abi Kardeşlerim Ufuk Güldaş, Necmi Akkoş, Uğur Akın, Gökhan Güçer, Can Güçer, Aleş Topal, Özgürlük en büyük servetiniz olsun. Canım kanım abim Necmi Akkoş'un doğum gününü kutlarım, nice özgür seneleri abim. Benden sizlere armağan olsun bu parça diyor Polat Paçak.

Asel Duru, Yavuz, Samsun Açık Cezaevinde yatağın canım babam Furkan Yavuz. Seni çok özledim, sana kavuşmayı bekliyorum. Seni çok seviyorum canım babam Fikret Delikanlı. Dön bana canın şarkısını armağan ediyorum diyor. Asel Duru Yavuz'dan Furkan Yavuz'a armağan oluyor babası. Sonrasında diğer bir mesajımız, iyi yayınlar diliyorum. A4 Koğuşu'ndan Yasemin Demir, Dostlarım Asena, Vanlı, Gülnur Çal, Hilal Kayın, Ayaz, Zehra, Zerda Doğan, Eda Büyükdağ, Doğan Aygül, Sinem Çetin, Aysel Aktaş, Koğuş'un Küçük Prensesi, Gözde Melisa Yılmaz'a kutlar sofrası benden dostlara armağan olsun diyor. Yasemin Demir için de gidiyor.

İyi günler, ben Gamze Ağa. 14 koğuşunda yatmakta olan kuzenim, can parçam Alper Ustabaşı, selam olsun, seni çok özledik ablasının aslanı. Yalnız değilsin Gamze ablanda, ablasından Alper Ustabaşı'a armağan olsun diyor. Gece yarısına kadar yayınımız devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, pazartesi gecesinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Seni çok seviyorum, iyi geceler. Ailem Merve Engin diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, A1 koğuşunda yatmakta olan İknur Tibet'e ve Aleyna Olgun'a selamun aleyküm, nasılsınız? Dayımın kızı. Bu günler biraz zor olabilir ama inanın ki ne günlerdi diyeceksiniz. Oralar kimlere kaldı ki, sizlere kalacak. Hiçbir zaman umudunuzu ve gülen yüzünüzü yitirmeyin. Soldurmayınız, siz iyi olun, bize yeter. Bu parçam bizlerden sizlere armağan olsun. Yalnız değilsiniz, sabah olmadan şarkısı armağan olsun diyor. İyi günler Karakız C28'de. Erşim Resul Dal Bey, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun aklımda, dualarımda sen de beni tek başıma bırakma. Bu hayatta sen benim kaderimsin. Bu şarkı sana gelsin, seni özleyen kara kızdan kala kaldım şarkısı diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen Ak'tan Samsun TTP kapalı dağ 24 koğuşunda yatmakta olan Can eşim Caner Ak'tan aynı gökyüzüne bakıyoruz belki ama hasretin yükü başka. Seni çok seviyorum kara gözüm. Kavgalarımızı bile özledim. Şarkısı armağan olsun Emel Altan'dan diyor. Merhabalar Büşra, buradan C3 koğuşunda yatan eşim Polat Bıçak için Derdimi Dermanı şarkısını armağan ediyorum. Bilmiyorum tesadüf müsün, alın yazısı mısın ama bildiğim bir şey var. Sen benim dünyamsın güzel günler. Başkalarının olsun, ben kötü de olsa seni günler istiyorum. Hasret kaldığım gözlerinden öpüyorum seni, seviyorum canımın içi. Şimdiden teşekkürler.

tesadüf müsün, alın yazısı mısın, ama bildiğim bir şey var. Sen benim dünyamsın güzel günler. Başkalarının olsun, ben kötü de olsa seninle günler istiyorum. Hasret kaldığım gözlerinden öpüyorum seni, seviyorum canımın içi. Şimdiden teşekkürler, iyi yayınlar diyerek konu ile ilgilenecek. İnşallah ömrüm yakında bu hasret bir ders. Seni çok özlüyorum, Allah'a emanet ol iyi geceler. Gece gözlüm. Bazı insanlar ev gibi. Benim arsanız mutlu olurum. Bu şarkıyı diyerek mesajına son veriyor. Burakcan Aslan için gelsin diyor. Gel.

İyi yayınlar Ayke'den Özlem dedi. Aynı sofrayı paylaştığım dostlarım Hasret Karakoç, İdem Öz, Salih Sibel, Elif Kaya, Tansu Kaplan, Gökçe Erdoğan, Eda Güney ve Erdinç Güney, Kabak Açık'ta bulunan Hazar Karakoç, Erçin Topaca, selam olsun, neyi kaybettiysek daha iyisine sözümüz var. Yarından sonra şarkısı armağan olsun diyor Özlem dedi'den.

son 20 dakikamız Kalpten Kalbe programında. Varsa mesajlarınız sevgili dinleyiciler, geceye dair sevdiklerinize, sevenlerinize ulaştırabilirsiniz. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Ben Bilge Olgun. A1 koğuşunda yatmakta olan Aleyna Olgun'a ilk nöbette selam olsun. Sizi çok seviyorum. Güzel bacılarım, siz gülün ki dünya dönsün. A6 koğuşunda yatmakta olan Hilal Albayrak sesleniyorum. Yarın söz, yarın sana özgürlüğünü versin güzel ablam. Hüseyin'in dostu olmazmış, ben de anladım. Ben seni hiç unutmadım. El vurma doktor şarkısı benden sizlere armağan olsun diyor Bilge Oğuz.

Selamlar aleyküm, iyi yayınlar. Samsun Çarşamba'dan Bafra Çalığı Köyü'nde Yekta Ergün'e selam yollar mısın diyor dinleyicimiz. Peki. Ayrıca Koray Mertoğlu'm da stüdyomuza ziyarete geldi. Teşekkür ediyorum. Koray Mert için de gelsin tüm güzel şarkılar. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. A2'den neden ben aynı sofrayı paylaştım. Göz bebeğim Hasret Karakoç, Candan Ötem, Sibel Lelik, Kaya dostlarım. Özlem Dede, Eda Yüney, Tansu Kaplan, Gökçe Erdoğan, farklı koğuşlarda bulunan aslanlarım Berkant Ağa, Alper Erdeniz, Baştaş, Erdinç Güney A7'de olan abi Mustafa Yazıcı, C22'de bulunan kardeşim Umutcan Aya selam olsun. Günün mottosu bizsiz yetmezdi, bizi güçle, güçleri bizimle güçlenip yettiler bize. Eller Güzel şarkısı armağan olsun diyor. İdem içinde geliyor.

Pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz değerli dinleyiciler. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışında dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize de selamlar gönderiyoruz.

Yeniden Samsun TTP A22 koğuşunda yatan Ercan Baştan'ın sevdiği Funda Baştan'dan "Seni çok seviyorum canım eşim. Cahit Başkent'ten öyle bir bakışım var ki bu özel isteğim armağan olsun." A22 koğuşunda yatan Ercan Baştan'ın sevdiği Funda Baştan'dan armağan olsun diyor.

0: Funda'dan Ercan Baştan'a armağan olduğu ve sevenleriyle buluşturduk sevgili dinleyiciler. Geceye dair şu anda bekleyen bir mesajımız kaldı. Sevenleriyle onu da buluşturalım hemen.
1: Aradığın ev, Samev gayrimenkul katkılarıyla.
0: Bazı insanlar gelir geçer, bazıları ise insanın kalbinde bir yuva kurar. Sen benim için tam da öylesin, yanımda olmadığın günlerde bile varlığını hissediyorum. Seni özlemek kolay değil ama seni sevmek her şeye değiyor. Belki mesafeler ne kadar uzak olursa, bil ki mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kalbimdeki yerin hiç değişmiyor. Seni düşünüyor, seni özlüyor ve kavuşacağımız günü bekliyorum. Üzerini ört, yarın yine seninle radyo başında olacağım, aramanı bekliyorum. Seni çok seviyorum, Rabbime emanet ediyorum. Kurban oldum Emrah Yağcı'ndan, Kübra Taş'a canımdan can iste parçası armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız gönlümden kalbime. Sevdiğim, seni çok seviyorum, her zaman yanındayım. Kalbini gönlünü ferah tut. Allah'ım kerimdir, az sabır, rüyanda beni gör, seni özlüyorum. Seni öpüyorum, Allah'ıma emanet ediyorum diyor. Gönlümden kalbime armağan olsun diyor. Yarın gece mesajınızı sevgili dinleyiciler biraz daha erken göndermenizi istiyoruz. 21 ve 20 saatler arası çok yoğun oluyor. 20.00 itibariyle mesajınızı gönderebilirsiniz. Yarın gece az sonra vedamız ve Fidan Yağlıyor Süreyi.

Evet, geceye dair son mesajımızı değerlendiriyoruz. Samsun T-Tipi A22 koğuşuna yatan Ercan Başlan'ın sevdiği Funda Başlan'dan bu şarkı Armağan Olsun Özledim Senin notuyla. Funda Başlan'dan armağan oluyor Ercan Başlan'a. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yarın gece saat 20 itibariyle buluşmak üzere. Sevgiler paylaştıkça güzel, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

damağım ne kadar kurusa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil,

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.